0: Muzayim,
1: ma
0: kiyin kurdu. Çalın varallar, mükemmel, ha, kiyin kurdu.